0: Çıtanıqa da çıx ki, ağaçı, ağaçı çıxmadı. Üzünde çıxıq qıqı qımırlar, ağaçı. Puş, şıqıqı qıqı, amata, ağaçıda ışıqı, ışıqıda. Tiyem kütələ zikət. Əgər şəkkinim, kəmşəhəm, mikşas qədikə, Ayut, çayını hiç satmaz tabi, ciddimizler. Kana ciddimizdesin çıkar. Ben iki adam çıkıyor. Ama açılmadı ki de, bizim bir çıkartta. Dolunlar kokuş, bir başkız arasıydı. Dolunlar kokuşun çayını gitmesin diye çıkıyor. Ama o yüzden kilitlisi de kalp ıslak. Işlak edici ki akoy.
1: Ağına kalkmış. Atakta tasayına pısız kınarı çatışmış. Dönüş çıktı. O kedi. Tüm dışkası sürekli.
0: Ama kuyruğuş yok.
2: Kuyruğuş mu da?
0: Bu kuyruğuş da bir şey var.
1: Şimdi bir şey var. Kırılarını al. Bak ortalığına atık. Sıtkısına sıtkıda kısmı kalasını sıkışıydı. Sıtkı kenara. Zahmiş kıta işte olursun. Kırılarını al. Onlar imizi kiraytadı. Taşıdığında yürüyüş işte kalmış. Ayet iş kiraytadı. Korkun da etkiler. Bakın kumazdı. Yuhuna. Mardes. Şimdi ağır ordunç. Co, sami si ty kolony chystały się w sumie, co ty moje dzieła. A jeszcze, a ty się ty kolony chystały. Ach, to jak się czas. Wow, to my tu zapisam. I kiedy cię to stawisz, to się tam da, kusz. Tam ty się to, to się nie lata. Kipatın siz kıcı gelme. Sikrimi de balık yazıl aile. Bağa kurdan ağzı zınaptı hiç sizi kıl. Aykın çıçkadı hiç altı sizi kıl. Kızdan, kızdan kurasın yok. Katadı hiç kıcı gelme. Sizi kıl. Hepsin. Kılsaya ola. Hepsi kıcı kıl.
3: Y'all, this is Derek Miller. You are listening to Newhalk Radio, broadcasting from sovereign Newhalk territory.